0: Emre, Emre, Boris. Emre bıraktı. Hadi Emre, usta. Hadi. Sretten Hoca da yarattı. Sretten Hoca da
1: mi puštamo samo hitove. Studio M.